Hos Baştê Radyo Gayan ne? Ungun Tretsek Baştê Radyo Gayan. Paraboretsek Zastvat Baştê Radyo Gayanov. Baştê Radyo Gayan Kısançor Şam Ammen Or. Karapanutyan Haygagan Yerker Ammen Or. Baştê Radyo Gayan. Baştesek Zastvat Ungun Trelov Baştê Radyo Gayan. Hos Baştê Radyo Gayan.

0: Amen inch vorgenek. Techoskov u tekorzov. Polora der Hisusin anunova arek. Astudzo u hora kohuchun maduzanelov anor.
1: Hos başte radyo gayanne. Ungın trecek başte radyo gayanne.

Parabore tek zastvat. Başti radyo dayanol. Parapanutyan haygagan yerker. Ammenor. Başti radyo dayanol. Baştesek zastvat, ungıntrelov başte radyo gayana. Hos, başte radyo gayanne. Başte radyo gayan, kısançor şam, ammen or. Paravoretsek zastvat, başte radyo gayan ol. Os, başte radyo gayan ne?

Başta Radyo Gayan ne? Ungun Tretsek, Başta Radyo Gayan. Paraboretsek Zastvat, Başta Radyo Gayan ol. Başta Radyo Gayan, Kısançor Şam, Ammen ol. Karapanutyan Haygagan Yerker, Ammen ol. Başta Radyo Gayan ol. Baştesek Zastvat, Ungun Trelov, Başta Radyo Gayan. Hos, Başta Radyo Gayan ol.

Os Başte Radyo Gayanne. Ungın Tretsek Başte Radyo Gayanne. Paraboretsek Zastvat Başte Radyo Gayanov. Başte Radyo Gayan Kısançor Şam Ammen Or. Karapanutyan Haygagan Yerker Ammen Or. Başte Radyo Gayan Or. Baştesek Zastvat Ungın Trelov Başte Radyo Gayan. Hos Başte Radyo Gayan Or.

ülke. Ammenor. Başta radyo dayanan. Başta sek zastvats. Ungun trelov başta radyo gayana. Hos başta radyo gayanne. Başta radyo gayan. Kısançoşşam. Ammenor. Հարավորեցեք զաստված, աշտիր

Hos başte radyo gayan ne? Ungun trecek başte radyo gayan. Paraboretsek zastvat başte radyo gayan ol. Başte radyo gayan kısançor şam ammen ol. Parapanutyan haygagan yerker ammen ol. Başte radyo gayan ol. Baştesek zastvat ungun trelov başte radyo gayan. Hos başte radyo gayan ol.

Ammeno başta radyo dayanem. Başta seksastvats ungun trelov başta radyo gayana. Hos başta radyo gayanne. Başta radyo gayan kısançor şam ammen or. Paravoret seksastvats başta radyo gayan ol. Hos başta radyo gayanne.

Post başta radyo dayandı. Ungut Retsek başta radyo dayandı. Post başta radyo dayandı.

Parabore tek zastvat. Açtı radyo Gayanol. Parapanutyan haygagan yerker. Ammenor. Açtı radyo Gayanol. Baştesek zastvats, ungıntrelov başte radyo gayana. Hos, başte radyo gayanne. Başte radyo gayan, kısançoşşam, ammen or. Paraboretsek zastvats, başte radyo gayan ol. Hos, başte radyo gayan ne?

Hos başte Radyo Gayan ne? Ungun Trecek başte Radyo Gayan. Paraboretsek zastvat başte Radyo Gayan ol. Başte Radyo Gayan kısançor şam ammen ol. Parapanutyan haygagan yerker ammen ol. Başte Radyo Gayan ol. Baştesek zastvat ungun trelov başte Radyo Gayan. Hos başte Radyo Gayan ol.